0: Gizli
1: Yüzyıçtan.
0: Gizli Yüzyıçtan. Gizli Yüzyıçtan. Hey, Ralph.